Hormatlylar dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs, öňe bilen habarlaryň gysgaça malumaty. Prezident Trump Harvard Çözgüt alternatifini açyk saklap, Birleşen Ştatlar arasyndaky gepleşikleriň dowam etmegini isleýär. Türkiýe goranmak we teknologiýa pudoklaryny güýçlendirmek üçin Evren atly MLA platformasyny tanıştırdy. Edilleşler inni şuwa beylik havarların dolu mazmununi dikkatinize yetiriyaz. Trump, Eyran bilen gepleşiklerin şu hepte devam ettirilmeğine garaş yanına aitti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Eyran bilen gepleşiklerin şu hepte devam ettirilmeğine garaş yanına aitti. Şeyle de ol, Tehran'ın hazırlıkça kabul ederlikli şertleri teklif etmeliğine, Eyran'ın öz mümkünçülüğünden has artık talaplar bildirildiğini öne sürdü. Donald Trump Birleşen Ştatların Asiksos Havarlar portalına veren internyosuna harbi hücumları gaytadan başlatmak alternatifinin henidem aradan ayrılmalığını notadi. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Kurumasının yanındaki hemişelik vekili Mike Walls, Eyranın Ormuz Boğazını gaytadan açmak varadaki teklifini kemsedici hükmünü hasiyetlendirip, bunun gepleşikler için esas dörüdüp bilmezekliğini aitti. Eýran gepleşiklerin başlamak üçin döngdürilen aktivlerin boşadylmagyny, newet sanksiýalarynyň ýatyrylmagyny we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Harby deňiz gabawynyň besedilmegini talap etdi. Walsyň aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlarynyň prezidenti bu teklifi kabul etmedi. Ol Eýranyň ýolbaşçylarynyň ylalaşmak isleýändigini sebäbi ören agyr ýeňilişe sezewar bolanlyklaryny aýtdy. Global bazarlarda newitin bahasy barrel başyna 105 Amerikan dollarynyň geçdi. Ýakyn günlerdäki urşy besetmek boýunça düşünşmelikler newitin bahasynyň ýene-de bir göterimden gowrak ýokarlamagyna sebäp boldy. Dünya bazarlaryna esasy görkezli hasaplanýan Brent görnüşli newitin bir barrelinin bahasy takminen 105 Amerikan dollaryna çenli ýokarlady. West Texas Intermediate Atlandyrylýan Amerikan newitiniň bahasy bolsa 90 dollara ýetdi. Kipler kompaniýasynyň hünärmenleri ýakyn günlerden çiýik newitiniň eksportynyň sentýabr aýyna günne 12.8 milyon barrele ýetenligini, onuň urşyň fevral aýyna başlanmagyndan bäri iň ýokary mukdardygyny beýan edýärler. Bengivir Palestini tutsoglary cezalandyryp öldürmegi we Gazanyň ilatyny göçürmegi wada berdi. Israýylyň Milli howpsuzlyk ministri Itamar Bengivir goranmak ministrligine bellenen ýagdaýyna Palestini tutsoglary ölüm cezasyny tagalla etjekdigini we Palestinleriň Gaza bilen basylyp alan gunwatar Şeriýadan göçürilmegini çaltdandyrjakdygyny aýtdy. Bengivir 1996-njy ýyldan bäri tutsaglykda saklanýan we Israýylyň berýän maglumatlaryna görä 90-njy ýyllarda amala aşyrylan bombaly hüjümlerde onlarça Israýlynyň ölmegine hem-de yaralanmagyna sebäp bolanlygyny öňe sürýän köp sanly ömür boýu azatlykdan mahrum edilme jazasyna hüküm edilen Palestini tutsag Hasan Salame bilen ýüzleşen portretleriniň video ýalgysyny paýlaşdy. Bengivir Salama yüzlenip, men seni ölüm cezasına hüküm ettirmek isleyen neydi? Bengivir Palestinlileri Gaza'dan ve basılıp alınan Gunvatar Şeri'den çıkarmaya gönüktürlen, Melitin göç adlandırılayan siyaseti kollamak gülen bir hatarda, Palestini tutsakların ölüm cezasına sezevar edilmeğini hem yolu koyacaktığını aitti. Pakistan, Hindistan'ı ve Oğanistan'ı günahkarlap, Belucistan'a 71 terrorçuyunu teatirsiz yağdaya getirdi. Pakistan'ın hopsuzluk güçlerinin yurdun günorta unmatarının akı Belucistan'a 95 saat devam eden operasyalarda 71 terrorçuyunu teatirsiz yağdaya getirendiği havar verildi. Islamabad, şol terrorçuların Oğanistan ve Hindistan tarafından kullanıp maliyeleştirilenliğini öne sürdü. Goşun şeýle de operasiýalaryň dowamyna ýaraglaryň, okdärleriň we partlaýjy serişdeleriň ele salynanlygyny mälim etdi.
resmi kabul we täzir deli özlerine bildirilen ayıplamalar barada häzirlikçe hiç illi beýanat bermedi. Awganistan bolsa Nuristan vilayatynda howpsuzlyk güýçleriniň 28 terrorçyny öldürendigini, 32-sini bolsa yaralandygyny habar berdi. Kabul şol terrorçylaryň Pakistandan geçen Daesh agzalarydygyny öňe sürdi. Pakistan Nuristandaky çakmyşyklara özüniň haýsydyr bir dahylynyň bardygyny ýa-da terrorçylyk guramalaryna gollaw berýändigini ret etdi. We soňky habarmyz. Türkiye yurdun korunmak senagatını ve yayvanlanyan teknolojiya pudoğunu güçlendirmek maksadı bilen döredilen täze milli aň platformasy bolan evreni ulanmaga verdi. Platforma korunmak senagatı firmaları, teknolojiya kampanyaları, alimler, telekaçiler ve talipler üçin maglumatlary emel aň modellerini hem de yukarı önürcülüklü hasaplayış mümkinçiliklerini özünde jemleýär. Möhüm maglumatlar Türkiýanyň çägindäki GPU infrastrukturasyna gaýtadan işlenilýändigi üçin olar hiç saçan daşary ýurtlardaky bulut ulgamlaryna geçirilmeýär. Şeýle hem evren goşant goşmagy esaslanýan kredit ulgamy arkaly işleýär. Ulanyjylar maglumat toplumlaryny yüklemek, maglumatlary ýarlyklamak ýa-da öz modellerini başgalar bilen paýlaşmak arkaly kredit gazanýar.

Salam, qadırlı radio dinleyicileri. Şun kütü ağıtımızda Türk sahna sunuatları tarihinin en kadimi çınarların birine tarap yola çıkarız. Işıkları hiç vaat üçmeyen sunuat ibadethanasına, Türkiye Devlet Tiyatraları Kurumatının dönüşüne şayet buluruz. Bu baştan geçirme yaş konservatoriyanın tolğun şıklı amali sahnasına göğürmeğe başladı. Vaktin geçme ulan yurdun dört kuncağına perdelerini umut bilen açan eğret ulu sunuat ocağına övürlü. Şun bu mukaddes yolu ömrünü ve yüreğini bağış eden şahtları yahtap geçeriz. Sahna tolunlu kuramaçılık hakikatinin bir bölünü övürün şol tarihi edimleri birlikte yahtarız. Sözün ve sahnanın cadısına şerik bulmağa bu acayip gipleşiği size çağırıyoruz. Türkiye Devlet Tiyatralarının kökleri yaş Respublikanın sınavatı kuramaçılık tadını östürmek ve kuramalaştırmak baradakı maksadından göz başalıyar. Bu kökler Ankara Devlet Konservatoriyatının ilkinci edinlerine çeni uzap gidiyar. Bu ulu başlangıcın ilkinci uçkunu 1936 yılın 6-12 Mayı aralarına geçirilen zihin sinalarının peyda oldu. Şol yılın noyabr ayına olsa oku otolarına sınavatın ilkinci ovaları eşitilip başlandı. Tiyatro ve opera bölümlerini östürme mühüm bir şahsa ınanıldı. Bu edipe Germaniyadan çağırılan görünüklü tiyatro ve opera pedagogu Karl Ebert'e tavşarlı. Ebert 1940 yılda türgünleşik sahnatını dörüttü. Maksat yaş zekinlerin sahna ile duşup bilecek amalı oku meydansatını dörütmektü. Şellikte Devlet Konservatoriyatının türgünleşik sahnası Ankara şehrinin tiyatro töycülerini hazırkı zaman sahna sunuatı ile tanıştırdı. Şol ruhatın özünü gelecekki devlet tiyatralarına ruh veren ilkinci ocakların birine övürlü. Karl Ebert 1947 yılın martında Türkiye'den gitti.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17730 kHz yığılıklardan kıyısı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyancak hoş sağ bolun.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün 28 sentyabrı Düşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki kundalık dersini dinleyebilirsiniz. Dersimizi 16 metre 17670 Geligers kıska dolgun canlı fırar kalı dinleyebilirsiniz. Şunindik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4 arkalı Votes Radyo kanalından dinlesin mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikler ve Türk dünyasında sahne sanatı namlı dasturun itibarınızga havala kılamız.

Tokayev bu arada məşğulat paytaxt əsgərlərinin həm Xuşan dəniz tip bu baradaki tipidaki qutqarı va nimçələri bilan ham ta'minlanmaganliklariga diqqat qaratdi. Prezident bu boradagi prezident qaroriga muvofiq mudofaa vazirligidagi vaziyatni har tomonlama tekshirish boshlaganini bildirgan To'qayev tekshiruvlar harbiy xizmatning ham tashkil etilishi va qo'shinning ta'minot vaziyatini hamda moddiy va milliy manbalarni foydalanishni qamrab olishi qayd etildi. Trump Hurmuz Boğazı'nın hem teminim namını Trump Boğazı deyip atagan resmini ulaştı. Trump 2 sentyabr Hurmuz Boğazı'nın hem Amerika nazarat taştaki bu arada ikenliğini iddia kılgan edi. Amerika Prezident Donald Trump Hurmuz Boğazı'nın Trump Boğazı sıfatta korsatken bir resmine ulaştı. İctimai tarmaklar arkalı Korfaz mintakasının haritasını ulaşken Trump daire içiga alıngan Hurmuz Boğazı sahasını Trump Boğazı deyip atadı. Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Sanki ölür törpüleyen rulet. Umutlar bir kasada, sıkışmış bir masada.

kelersi orqali kengeşiniz mümkin. Bugünkü iştirişlerimiz, yangilikler, merhamet ve yakışılıkning hikoyasi lavhası vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarım soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Seyşembi, Miladi 2026 yıl September ayının 29'uncusu, 1405. Koyaş yıl Mizan ayının 7'ncisi. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Falastinning ilklari va yashirin hikoyalar lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: ishlantirilgan Astra muhimmaslik sinovlaridan o'ta olmagan. Yani Astra'nın özüden aldıngilerine karaganda köprak adaştırıcı hareketler kursatganını ve bazı vaxtlar öz hareketlerini düşündürmeganını kaydetti. Sınav mutakasları şuna kalıp modelinin faydalanıcıdan ruhsatsız hareket kılganını ve ruhsatsız taşkı vasıtalardan faydalanışka urunganını ham anıqlaganlar. Hurmatli dostlar, siz bugün yangilikler bilen tanıştınız.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا Анкара Радио صدای Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Туркијеји дајне радио гајане.
15: Петершија радио садбури Туркије скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Giderdi Cumhuriyet Türkiye.
14: İni adala Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
9: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Kaleler ve yer astı tünelleri. Kop karanlık. İki tomonda yükselgen tarihi taş divarlar ve o divarlar arasında yangragan ayak tavuşları. Yerning metrlab tagida tor bir yo'ldan ilgarilab borayotganingizni tasavvur qiling. Bu yerda osmonni ko'rolmaysiz. Atrofingizni o'rab turgan yolg'iz narsa tosh bilan to'proqning sukutidir. Biroq bu yer oddiy bir g'or emas. Bir shaharning tom ostida zamonga qarshi turgan boshqa bir shaharning borligidir. Xo'sh, bir shaharni mudofa qilishning eng nodir yo'li nima bo'lishi mumkin? Yuksak qo'rg'onlar qurishmi, ulkan eshiklar yasashmi, yoxud vaqti kelganda u surlarni o'z qo'li bilan yiqitishmi? 1191-yilda Asqalonda olingan qaror ayni shu edi. Ako esa mudofani yer tagiga toshlar arosiga o'yilgan tunnellarga ko'chirdi. G'azada esa bir shaharni oyoqda tutib turgan kuch faqatgina uning surlarida emas, u yo'llardan o'tgan olimlar, korvonlar va asrlar bo'yi yig'ilgan qadim merosda yashiringan edi. Falastin jo'g'rofiyasining taqdiriga naqsh urgan 3 tarixiy shahar, 3 alayda mudofa rivoyati va ularning barchasidagi mushtarak nuqta. Bir shahar va vatani aslida nima qo'riqlaydi? Ako o'rta yer dengizi qirg'og'ida tabiiy bir ko'rfazning qo'ynida qurilgan qadim bir bandar shahri. Asrlar davomida tijorat, harbiy harakatlar va haj yo'llarining eng muhim to'xtash joylaridan biri bo'ldi. Yunusko ham ta'kidlaganidek, Ako o'rta asrlardan shu

0: İçime içime vursun ritim içime, basın volümünü aç da işlesin içime.
1: More back to back music on the Voice of Türkiye. First Raga Oktay with Yeniden, then a fitting end to today's music session, the king of Turkish pop, Tarkan, with the classic song Dudu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de

göçeden kuşlar gibi gidip gelen umutların, umudun ötesinde ne olur? Göçeden kuşlar gibi gidip gelen umutların.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
19: Gepleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangia Radio ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.